Manya Ruba. Tu alan basın manya bizden çiğ. Mesut sen de dört abi sen bakayım.